0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Female Pleasure Radio.
2: Es gibt einen Mix von frischen Sounds aus dem Female Pleasure Netzwerk und darüber hinaus. Heute nehme ich euch mit auf eine musikalische Reise durch die Geschichte der elektronischen Musik abseits der heteronormativen Geschichtsschreibung.
3: Female Pressure Radio, das feministische Musik- und Mehr-Magazin. Jeden zweiten Dienstag im Monat um 21 Uhr.
0: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
5: 19 Uhr.
6: Transgender Radio. Porträts, Berichte, Features, Lesungen und Erlebnisberichte zu Transgender-Themen aus Berlin.